dikeledi dumela. Dikeledi lona ka mina o monate dikeledi. Ke thabile le lesedi. Ha ile mona lesedi le hola go dinyena ile go dia lesedi ena ke a ile bohela ke thabile le lesedi. Lesedi le etsa dilemo tse mashume a tsheletseng a metso tsheletseng. Ke thabile le lesedi. Ke thabile le wena le mina o monate dikeledi ke iketlile o monate o tsena fela ke mametse mina o monate dikeledi. Ke a leboha hle. Ke Esther ka lethabong ke a itebola dikeledi ka mina o monate o iketlileng dikeledi. Thank you dikeledi.

0: sayinqoba buka phela wesisi mfuna plenty ye kids ushumayela mfundisi ngizovula ivele ngimkhisi asigaqedi my love nale ndawo asigayazi kodwa ke sobonisana wena mavila gasi.
1: Bangcelela kasi